o mahallede herkes gömlek giyerdi. Bizim Kul Ahmet bir gün bir ceket diktirdi. Diktirir ya...

0: Yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayazıt size yeter.
1: Radyo Aktif Show.
2: Günaydın herkese. Hoş geldiniz. Acaba kimler bizlere eşlik ediyor? Görelim. Evet, Salı günündeyiz. 2 Haziran 2026 tarihini yaşıyoruz. Uğrunda ölümlere gidip geldim. Sulamdaki... Ben Mazlum Günhan, Radyo Aktif Show an itibariyle başladı. Haziran'ın ikinci gününü, Salı gününü yaşıyoruz. Bayram ertesi ikinci gün. Ve artık iyiden iyiye yavaş yavaş çalışmalar için adapte oldunuz diye düşünüyorum, değil mi? Pazartesi günü biraz zor geçmiştir ama bugün artık işte başladık diye bilmişsinizdir diye umuyoruz. Hoş geldiniz.

0: Evet, 0472 312 3007 WhatsApp hattımızdır. 0472 312 3007 WhatsApp. Instagram Radyo Doğu Beyazıt.
1: Haberin var mı taş duvar?
0: Demir... Bakalım Instagram'da kim yazmış bizlere? Saime Hanım'ı görüyorum.
1: Yasım ranzam zincirim.
0: WhatsApp'ta bir hayli insan var. Sevda Hanım'ı görüyorum, Dilan Hanım'ı görüyorum, Elif Hanım'ı görüyorum. Sema Hanım ve de Dilan Hanım'ı da görüyorum. Bu arada Dilan Hanım, şarkınızı değiştirmenizde fayda var. Çünkü şarkısı, Dilan Hanım'ın şarkısı bulunamıyor. Yok, aradığımız şarkıya ulaşamıyoruz.

Dolayısıyla başka bir şarkı seçerse hemen sırasına göre çalmak istiyoruz. Dilan Hanım'a seslenelim. Mabel Matiz'den şarkı isteyen Dilan Hanım. Tabii bir sürü Dilan Hanım var aramızda, o yüzden karışıklık olmasın. Efendim haberlere bakalım. Meteoroloji demiş ki bazı illerde sıcaklık 30 derecenin üstüne çıkarken bazı illerde ise yer yer sağanak yağış bekleniyor. Sanırım o illerden biri de Ağrı ve ilçe olarak da Doğu Bayazıt. Yağış bugün bize merhaba diyebilir, her an diyebilir, size söyleyeyim yani. Başka şöyle bakalım, 2 Haziran itibariyle akaryakıtta üçlü indirim uygulanmış. Güzel indirimler geliyor, mazot ve benzine indirim yapılmış.

Cezaevinde bizi dinleyenlere söyleyelim, Adalet Bakanlığı 12. yargı paketi üzerinde çalışmaya devam ediyormuş. Önümüzdeki günlerde meclis kapanmadan meclise gelmesi bekleniyormuş.

Abi herkes derin dondurucu da yer bırakmamış galiba diyor. Kurban iyi geçmiş bu yıl diyor. harbiden öyle var mı ya derin dondurucu tıklım tıklım dolduran iki parça kurban dağıtıp hepsini bize bırakalım diyenler var mı aramızda? Kimse demez ben varım da gerçi yani.

Necla ablamız da gelmiş, hoş gelmiş. Nasıl gözler onlar, of şaka mı bu ya? Abi var mısın yok musun tekrar çıkmış, eskiden çok izlerdim, sen de izler miydin diyor. Vallahi şöyle Murat, izlemezdim mi, izlerdim ya, izlerdim ama çok değil. Şimdikini izler miyim? Hayır, herkes zamanında güzel, her şey zamanında.

0: Murat Bey diyor ki ben Adem Kandemir'in abisiyim diyor. Ona Ahmet Kaya'dan güzel bir şarkı gönderin diyor. Tamam, göndereceğiz birazdan. Ahmet Kaya'dan güzel bir şarkı listede var. Sizlere de gönderelim. Peki niye aynı mesajı tekrar attınız Murat Bey? Ha, sildi hemen bak ha. Sildi hemen. Yakaladım ama sizi, gördünüz mü? Murat Bey yakaladım. Hemen sildi ama. Güzel. Ayrılık zulümde çözeriz üzülme. Belki de gönlümdeyim. Yanlış mı oldu yoksa öne çıkmak için mi yaptınız? Bence hemen bir an önce okusun diye yaptınız. Ama okudum işte. Beklerim bir sakıncası yok. Yok yok. Kaçabilirim de ben, kalabilirim de ben. Abi bizim dün komşunun düdüklü tenceresi patlamış. Lütfen kadınlara söyleyin dikkatli kullansınlar. Kullanmayı bilmiyorlarsa almasınlar diyor. Ya düdüklü çakmaysa nereden bileceğiz Serhat Bey? Kadınlara suç atmayalım. Bir de düdüklü kullanmayın ya. Ne gerek var, kullanmayın. Başka bir şey kullanın ya. Yok mu düdüklü alternatifi? Harbiden yok mu ya? Bilen var mı düdüklü tencere alternatifi ne olabilir? Yo, şart mı yani düdüklü ya? Kay kay kay kay kay tutamıyorlar seve seve geldiğim aşk tabi bu ya gözler onlar of şaka mı? Efendim düdüklü tencere alternatifi arıyoruz hanımlar için. Siz bizim baş tacımızsın Mazlum Bey demiş. Allah'a emanet olun. Estağfurullah Murat Bey. Teşekkür ediyoruz. Sizler de öylesiniz. Sağ olun. Düdüklü tencere alternatifi arıyoruz. Düdüklü tencere alternatifi arıyoruz şu an. Abi diyor tandır olabilir diyor. Tandır nereden bulsun Allah aşkına ya? Tandır nereden olacak yani? Öyle şey mi olur yani? Nuri Hanım hoş geldiniz. Bakalım. Tandır. Tandır değil ya, tandır. Kadın evde nasıl tandır yapsın Allah aşkına? Biraz mantıklı şeyler söyleyin ya. Fatma Hanım hoş geldiniz. Yok. Herkes şu an tandır. abi tandır kullansın. Herkes niye tandır diyor? Ciddi misiniz? Tandır olmaz. Tandır nereden bulsun? Dur yapay zekaya soralım. Merhaba. Düdüklü tencere alternatifi olarak ne kullanabiliriz acaba?
1: Dinliyorum. Neyi merak etmiştiniz?
0: Ya Allah Allah. Dur da sakin ol. Düdüklü tencere alternatifi ne olabilir ya? Düdüklü tencereden korkan biri veya patlamasından korkan biri. Ne kullanabilir?
1: Düdüklü tencere korkusunu yenmenin en iyi yolu basınç kontrolünü tamamen dijital olarak yap.
0: Ya onu boş ver. Alternatif arıyoruz. Alternatif ya.
1: Hiç basınç kullanmayan en net alternatifler döküm tencere veya yavaş pişiricidir. Slow cooker. Ha. Döküm tencereler ısıyı ve buharı hapsederek etleri lokum gibi yapar.
0: Anladım, yavaş anladım. Tamam. Yani sanırım çok da alternatifi yokmuş. Beklerim bir sakıncası yok. Yok yok. Kaçabilirim de ben, kalabilirim. Merhaba iyi yayınlar. Sizleri terzi dükkanından dinliyoruz demişler. Selamlar olsun tüm terzi dükkanlarına. Ama bir şey söyleyeyim mi? Geçen terziler de artık eski terziler değil ya. Vallahi ismi vermeyeceğim terzinin de. Gittik eşofman altımızı paçasını kısalttık. Ya adamın attığı dikişler açıldı ya, böyle bir şey olur mu? Ah terzi. Şey var ya Fatih Erkoç'un bir şarkısı, terzi elin kırılsın. Tam da öyle bir şey. Vallahi bu ne ya? Böyle şey olur mu ya? Çok ilginç yani. O yüzden terzilere de artık güvenmiyoruz. Terziler de bozulmuş artık maalesef ki. Peki o zaman çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Hemen sonrasında geliyoruz ve burada olmaya devam ediyoruz. Dilan Hanım'a son kez sesleniyorum. Şarkınız bulunmuyor.

Aa, terzilerin terzisi, terzi baba Oktay abimiz gelmiş. Valla diyor ki o zaman diyor bizim terziciye gel, terzihanemize gel diyor. Terzi baba, Oktay abi senin yerin nerede? Valla söyle seve seve geleceğim ya. Artık bıktım. Ya dikişler nasıl açılır ya? Şey mi yani? Ayakkabı mı sanki ne olmuş? Dikiş açılıyor. Hatta Oktay abi bize terzi... terzi giderken nelere dikkat etmesi gerekiyor? Şey hadi uzmanlar şey yapıyor ya, haberlere çıkıyor, diyor ki işte şunu yaparken şunu yapın falan. Hani dikkat edilmesi gerekenleri söylüyor. Mesela geçen haberlerde yine gördüm, şey bir adam çıkmış, uzman, ne uzmanı bilmiyorum. Şey diyor, et şöyle saklanır böyle. Oktay abi de bize terziye giderken nelere dikkat etmemiz gerektiğini söylesin. Valla bak artık öyle olmuş yani. Efendim devir, tasarruf devri. Yani şimdi terziye giderken de öyle her terziye gidilmez yani. Dikişleriniz elinizde kalır. Tekrar para öderiz. Hani şey, bir tane filozof söylemiş ya, ben ucuz mal alacak kadar zengin değilim diye. Ben de ucuz terziye gidecek kadar param yok yani. Vallahi. Güzel olur. Terzi, Oktay abin dur, terzisi neredeyse oraya, herkes oraya yönelsin. Dur bakayım. Yazmamış. Ben de yazmış sandım. Vallahi Oktay abi yerini bilmiyorum. Söylesen seve seve şey yaparız. Gideriz. Şöyle, bu arada Sevda Hanım, size birkaç şey söylemem lazım. Şimdi Sevda Hanım, istediğiniz şarkıyı çalmak isterdim. Maalesef sizden erken davranan bir dinleyicimiz var. Ahmet Kaya kim istedi valla şimdi hatırlayamadım ama dolayısıyla sizin şarkınızı değiştirmeniz gerekiyor. Bir de sizden küçük bir ricamız var. Terziciler Caddesi'ndeymiş Terzi Baba. Ha, vallahi hiç dikkatimden kaçmış. Dur oraya geleceğiz. Oktay abi en kısa sürede yanındayım. Pantolonum gelsin. İnternetten pantolon istedim. Pantolonum gelsin, geliyorum. Geleceğim vallahi. Oktay abiden aldığımız deneyimi buradan paylaşacağız. Evet. Ben terzi terzi gezeceğim. Terzi gurmesi olacağım. Artık terzi terzi gezeceğim. En iyi terzi sizin için söyleyeceğim sevgili dinleyiciler. Evet, peki şaka bir yana ama Oktay abi zaten eski bu işin ustalarından, yani tekstilde falan çalıştığı için adam işini biliyor yani. Valla o yüzden Oktay abi tercih ederiz yani, gözü kapalı gidebiliriz yani. Ne diyorduk? Ha, Sevda Hanım şiir göndermişsiniz. Bence Ferhat Bey benim boru sesimden dinlemektense ablasının sesinden dinlemesini daha çok tercih eder. O yüzden Sevda Hanım o şiiri bize böyle bir okuyup gönderirseniz ve güzel bir şarkı seçerseniz var ya, süper olur. Beraber dinletiriz bence. Bence yani benim boru sesimden ise... sizin okumanız daha güzel olur diye düşünüyorum. Abi erkek terzileri güzel de diyor. Kadınların terzileri çok sıkıntılı, düzgün yapmıyorlar demiş. Kadın terzileri bilmiyorum tabii haliyle. Bilmiyorum. Bakmak lazım. Dediğim gibi artık terzi terzi gezeceğim. Sizler için terzileri gezip inceleyeceğim efendim. Artık bakalım hangisi güzelse size söyleyeceğim efendim. Siz benden haber bekleyin. Artık terzileri tek tek gezeceğiz. Tek tek gezeceğiz ve sizlere bilgi vereceğim. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Sema Hanım Almanya'dan bize ulaşmıştı. Bakalım Sema Hanım bize ne demiş? Almanya'daki terziler ne durumda acaba? Bir de oradakini sorsak Sema Hanım bir cevap verir mi bize acaba? Bilmiyorum ama Almanya'daki terziler ne durumda Sema Hanım? Günaydın Mazlum Bey, iyi yayınlar. Günaydın Ferhat'ım, öpüyorum gözlerinden demiş. Kardeşine sevgi dolu mesajını göndermiş ve seni çok seviyorum demiş. Devrim Çelik'ten güzel bir şarkı çalar mısınız?

dinlediyseniz bize şöyle bir hızlı bir şekilde devam etsek nasıl olur? Şöyle, evet. Peki bir mesaj hemen sonrasında araya gidiyoruz. Bir mesaj okuyoruz, araya gidiyoruz. Hatta iki mesaj okuyacağım, araya gideceğim. Bakalım. Merhabalar, günaydın demiş. Merhaba, günaydın. Mazlum Bey demiş. Çok yoğun çalışıyoruz. Devrim Çelik'ten Keç Hezali parçasını belediye fen işlerine de istiyoruz. Çalarsanız sevinirim demiş. Muhammed Can sizler için geliyor birazdan. Tam da üstüne denk geldiniz. Valla kaynananız sizi seviyor efendim, onu söyleyelim. Abi valla şakasına diyorsun ama gerçekten terziye giderken nerelere dikkat etmemiz gerektiğini konuşun diyor. Konuşalım. Biz bayan işleri de yapıyoruz demiş. İtina ile yapıyoruz hem de demiş Oktay abi. Tamam Oktay abi, o zaman bay tüm herkesi terzici babaya göndermek istiyoruz. Evet, herkes oraya gitsin. Aha, Zilan Hanım da gelmiş. A101'de indirim var mı bilmiyorum. Soralım. Güzel. Herkes var ya. Tüm sektörden bizi dinliyorlar. Evet. Terzilerle ilgili konuşuyoruz. Sizin de anılarınız, tecrübeleriniz varsa gönderin gelsin efendim. Gelsin.

Efendim, bir dinleyicimiz yayına katılmak istiyor. İsmini vermeden konuşmak istiyor. Ben çok korkuyorum yanlışlıkla ismini söylemekten. Yemin ederim o konuda hiç iyi değilim, biliyor musunuz? Bir ara bir de kadın yazdı, dedi ki merhaba, ben ismimi vermek istemiyorum. Bir de ismini de yazmış yani, Allah iyiliğini versin tabii. Niye ismini yazıyorsun kardeşim? İsmini yazmazsan okumam yani. Diyor ki merhaba, ben Gamze, ismimi vermek istemiyorum mesela, örnek. Ya Gamze Hanım

İsminizi veriyor. Sonra şey diyor, bana da kızıyor. Niye ismi verdiniz ya, siz dalga mı geçiyorsunuz? Valla dikkat edin ya öyle şeylerde. Valla bakalım birazdan dinleyicimizi yayına alırken inşallah yanlışlıkla pot kırmam. Çok dikkat edeceğim. Ağzıma bir tane çakacağım ki yanlış yapmayayım. Mazlum Bey bir gün terzicilerle ilgili bir program yapabiliriz diyor. Valla çok iyi olur Oktay abi. Bence çok güzel olur. Hatta müsait olursan ve birazdan eğer yoğunluk olmasa ben seni bir yayına alayım. Kısa bir bize terzi sektörün, terzicilikle ilgili, işte terzilerin durumuyla ilgili bize bir bilgi verseniz var ya, süper olur yani, öyle söyleyeyim. Başka şöyle neler demişsiniz? Hilal Erdüş'ten güzel bir şarkı istemiş Sevda Hanım. O zaman bize gelsin diyor. Şu an çok müsait değilim ama konu Ferhat'ım olunca kısa bir bölüm okuyup atacağım diyor. Oo, süper. O zaman Sevda Hanım mutlaka bekliyoruz. Şarkıyı gönderin. Vallahi, şiiri gönderin. Dinleyelim. Ferhat Bey dinliyordur eminim ama dinlemiyorsa lütfen arkadaşlara haber versin. Ablasından şiir gelecek diye söyleyelim. Başka şöyle, merhaba iyi yayınlar, benim de terzilerle ilgili bir anım var Mazlum Bey, bir ara müsait olursam anlatırım diyor. Niye anlatın? Çok mu karışık, çok mu uzun, bir şey bilemedim. Başka şöyle bakalım. Bakalım. Serhat diyor ki bir ara ben pantolon bırakmıştım. Terziye gitmiş, benim pantolonumu başkasına vermiş. Benim de başkasının da pantolonunu bana vermişti. Çok sıkıntı çekmiştik. Adamı bulana kadar canımız çıktı diyor. Benim pantolon da ayıptır söylemesi diyor. Biraz pahalıydı diyor. güzel. Peki başka bakalım. Bu kadar mıyız? Değiliz tabii ki, daha çok mesaj var ama bir araya gideceğiz, bakalım Elif Hanım ne demiş bizlere. Bu arada Dilan Hanım burada olmayıp mesaj gönderilmiş, ben onu anladım artık, Dilan Hanım burada mı diye soracağım, kusura bakmasın artık çünkü anladığım kadarıyla burada değilmiş yani, o yüzden mesajını okumadan geçtik. Evet, Elif Hanım ne demiş, Elif Hanım bakalım. Bu arada dinleyicimiz çok ilginç bir hikaye anlatacakmış. Böyle Müge Anlı programlarına taş çıkaracak türden bir şey olabilir. Dikkat edin, birazdan yayını kaçırmayın. Mazlum Bey günaydın. Gönül isterdi bol yağmurlu günden güne günaydın diyelim diye ama Elif Hanım harbiden olmuyor ya. Artık bol güneşli bir günden keyifli yayınlar demiş. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Ama yağmur yağsaydı bu şarkı çok üstüne iyi giderdi. Bugün sizden diyor Ali Şaşar'dan Dil Ne Bu değil mi? Bakayım. Dil Ne Dure şarkısını rica ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ediyorum. Şarkınız güzel ama güneşe de hiç yakışmıyor. Yani güneşli günlerde bu dinlenmez. Ben size söyleyeyim. Peki bir mesaj daha var. Bakalım Oktay abi ne demiş. Yarın olabilir diyor. Ha tamam, yarın da olabilir. Aynen, bence de bugün ismini vermek istemeyen dinleyicimizi yayına alırız. Yarın da Oktay abiyi alırız. O zaman aynen öyle. Bence öyle yapalım. Tamam. Güzel olur. O zaman bu şarkıyı terzicilerin kralı Oktay abiye de gönderelim.

0: özellikle Cemil Bey bize Oktay abinin bir videosunu atmış bakayım. Ya Oktay abi harbiden o adam nasıl yapmış ya böyle çocuğu versen çocuk daha iyi yapar ya. Ayıptır gerçekten, bir de para almıştır adamdan. Şimdi bak siz sesi dinleyeceksiniz ama ben videoda görüyorum.
1: Sahibi başka bir yere götürmüş.
0: Bak zigzaklar yani çizmiş ya bildiğin.
1: Şu şekilde.
0: Böyle bir şey olur mu?
1: Zigzakla böyle üstünü kapatmış. Ya böyle bir iş olmaz. Şimdi biz bunu sökeceğiz. Orijinali gibi yapacağız. Gördüğünüz gibi şurası böyle.
0: Evet, yuvarlak böyle adam şey oynamış ya üzerinde. Yani ayıp vallahi, öyle insanlar da var işte. Bir de orijinal mi unutmuş yani, alabilene kadar. Peki devam edelim. Yeren Hanım burada. Günaydın Mazlum Bey demiş. Sizi dışarıda dinliyoruz. Ben ve Mücevher diyor. Gençlik Merkezi'nin en çalışkan personelleri bizi şu an dinliyormuş. Selamlar olsun sizlere. Bu şarkı size de gelsin. Songül Hanım bizi dinliyormuş. Songül Hanım valla şansınız yok maalesef. Niye derseniz, çünkü Ahmet Kaya'dan başka bir şarkı istenmişti. Ama mesajınızı okuyalım. Dilerseniz başka bir şarkı isteyebilir veya bu şarkıya ortak olabilirsiniz. Hemen bakalım. Merhabalar Mazlum Bey demiş. Merhabalar. Kolaylıklar da diliyorum demişsiniz. Teşekkürler. Umut Eli Rehabilitasyon Merkezi'nden ben Songül Hoca demiş. Yoğun bir günün ardından sizlere yazıyorum demiş. Ahmet Kaya'dan siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz şarkısını istemiş ama maalesef dediğim gibi Ahmet Kaya'yı başkası istemişti. Her sanatçıdan bir şarkı çalabiliyoruz. Dolayısıyla Songül Hanım size de armağan edelim. Ya da derseniz ki yok ben başka şarkı isteyeceğim, o da kabul. Merhaba Mazlum Bey, nasılsınız? Umarım iyisinizdir diye sormuş Sayma Hanım. İyiyiz, umarım siz de iyisinizdir. Ahmet Kaya'dan Ay Gidiyor şarkısı, oğlum can parçam Murat Can Abbasoğlu için istiyorum demiş. Onu çok seven, bekleyen annesi demiş var diyor. Allah'a emanet olsun demiş. Sizden size de çok teşekkür ederim demiş. Peki anneler yüreği bir başka oluyor. Yani şimdi o mesajı ben hissettim, yani böyle hissettim gerçekten o mesajı, inanır mısınız? Gerçekten hissettim yani. Aydın Bey burada Mirperver'den bir şarkı istemiş. Selam, ben Aydın Timur demiş. Mirperver'den bir şarkı istemiş. Felek şarkısı tüm Kılıç Beton ve Kılıç Vinç ekibine gelsin demiş. Onu da listeye aldık. Geliyoruz. Evet, ismini ve evet ismini vermek istemeyen dincimiz, birazdan sizi yayına alacağım. Lütfen hazır olun, olur mu? Evet, sizi birazdan yayına alacağım. Hazır olun, geliyoruz. Acaba ne anlatacak bizlere? Az sonra.

0: Devam edelim. Sevda Hanım'ın şiirini gördüm. Songül Hanım da şarkısını değiştirmiş. Servet Kocakaya'dan Piro şarkısını istemiş. Derdin Nedir Piro şarkısını birazdan çalacağız. Gelecek listeye aldık. Aydın Timur ise beklemedeymiş. Teşekkür etmiş bizlere, geliyor. Şöyle dinleyicimize bağlanmadan önce bir Sevda Hanım'ın şiirini dinletmek istiyorum. Ama fon müziği de bence Ahmet Kaya'nın Ay Gidiyor şarkısı güzel. Şöyle. Burası güzel değil mi? Bence burası iyi. Hatta şöyle yapalım. Tamam. Ben hazırlayana kadar şey yapar. Evet, Sevda Hanım kardeşi Ferhat Bey'e, Ferhat Aksöz'e, annesine, ablasına gönderiyormuş. Bir dinleyelim. Sonrasında dinleyicimize bağlanacağız. Evet, ben aradan çekiliyorum. Söz Sevda Hanım'da.
1: Merhaba Nazım Bey. İyi yayınlar dilerim. Merhaba Ferhat'ım. Seni çok seviyorum. Yaşar Kemal'in bir şiirine denk geldim sabah. Seni de duymanı istemiştim. Elimden geldiğince şöyle bir kısa okumaya çalışayım. Sana gelsin bu şiirim. Elbet bir gün bütün çiçekler beyaz açar. Hür ve
0: gitti. Dur, niye böyle oluyor ya? Allah aşkına.
1: Hür ve mesut bir şarkı halinde penceremizden uzanır nur. İstediğimiz şekilde doğar gün, dilediğimiz gibi yağar yağmur. Sana gelsin Ferhat'ım. Çok müsait değildim. Biraz kısa kestim ama konu Ferhat'ım olunca da şöyle bir okumak istedim. Kendine iyi bak canımın içi. Ablam, annem, kim bizi dinliyorsa Aksöz Ailesi'nden onlara da gelsin ama en çok Ferhat'ıma gelsin. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyoruz ama ben o kısmı tekrar dinleteceğim çünkü olmadı maalesef. WhatsApp bir gitti geldi. O yüzden tekrar yapmamız gerekiyor. Peki şöyle fon müziğimizi tekrar ayarlayalım.
1: İşte. Elimden geldiğince şöyle bir kısa okumaya çalışayım. Tamamdır. Sana gelsin bu şiirim. Elbet bir gün bütün çiçekler beyaz açar. Hür ve mesut bir şarkı halinde penceremizden uzanır nur. İstediğimiz şekilde doğar gün, dilediğimiz gibi yağar yağmur.
0: Peki.
1: Sana gelsin Ferhat'ım.
0: Teşekkür ediyorum Sevda Hanım'a.

0: Evet, Sema Hanım diyor ki Türk terziciler daha çok burada var ve gayet de işlerini iyi yapıyorlar. Aslında Alman terzicileri merak etmiştik ama o da olabilir tabii ki. Mantıklı. Peki, evet, ne yapıyoruz ve artık dincimize bağlanabiliriz diye düşünüyorum. Siz bekleyin, hemen geliyoruz. Büyürken avluda evet, hazır mısınız sevgili dinleyiciler? Ben hazır değilim, hemen hazırlanıyorum. Yıllardır çok istediğim ama pek böyle olmayan bir şey, ismini vermek istemeyen ve böyle gündem olacak sözler söyleyecek bir dinleyici isterdim, hayal ederdim. Sanırım o hayalim gerçekleşti ve şimdi dinleyicimiz aramıza katılıyor efendim. Onu yayına alacağız ve sizlere bir şeyler anlatacakmış galiba. Derin ve hüzün bir hikaye. Ben çok detaya girmeyeceğim ama kendisi anlatacakmış. Hazır mısınız? Geliyor. Günaydın, merhaba.
1: Merhabalar Nazlı Bey.
0: Sağ olun, sesiniz yankılanıyor. Radyonuzun sesini kısabilir misiniz acaba biraz?
1: Evet, bir saniye.
0: Hazır mıyız?
1: Hazırım Nazlı Bey.
0: Evet, ismini vermek istemeyen dinleyicimiz yayınımızda. Buyurun, evet, sizi dinliyoruz.
1: Öncelikle hani hikayeme girmeden küçük bir şey söyleyeceğim.
0: Tabii ki, lütfen.
1: Şimdi demesinler niye yayına bağlanmış, hikayesini falan anlatmış. Aslında bu hikayede çok bir kişi ders çıkartabileceğini tahmin edebiliyorum. O yüzden bağlanmak istedim. Başlayacağım hikayeme. Bizim 7 yıllık bir ilişkimiz vardı.
0: Kaç yıllık? Duymadık orayı. Kaç yıllık?
1: 7 yıllık.
0: 7 yıllık, tamam.
1: 7 yıllık, evet. Sonra ben okuduğum için, o mesleği işi falan olmadığı için aileler karşı geldi. Ay. Sonra ailem istemedi, onun ailesi istemedi. Biz tekrar görüşmeye, konuşmaya falan devam ettik. Sonra 2 yıl ara verdik ama o süreçte tekrar görüşüyoruz, hani konuşuyoruz. Birbirimizin iyi olduğunu biliyoruz bu süreçte. 2 yıl sonra tekrar istemeye geldiler ve benim ailem yine izin vermedi. Kabul etmiyordu aslında. Hani çocuk çalışmıyor, mesleği yok diye. Ben de o zaman akademi sınavlarına hazırlanıyordum. 2 yıl sonra ailem tekrar reddedince benim psikolojik sorunlar çıkmaya başladım. Yani fenalaştım. Evet. İşte ilaçlarla, sakinleştiricilerle hayatta kalmaya çalıştım. Tabii bunu, bu süreci o biliyordu. Hep yanımdaydı diyebilirim. Hı hı. Sonra ben dedim ki madem hani aileler karşı, hani gidelim buralardan, bir hayat kuralım. O da dedi ki hani benim ailemin rızası olmadan ben evlenemem. Tamam dedim. Konuşmaya başladık. Arada bayağı yıllar geçti işte. Son zamanlarda bana bayağı soğuk yapmaya başladı. İşte sen şımardın, sen eskisi gibi değilsin, bana soğuksun, ama tam tersi soğuk olan oydu bana karşı.
0: Manipülasyon yapıyor yani.
1: Evet. Sonra benden büyük bir miktar borç para istedi. Bunu ailem duyunca, hı hı, ailem dedi ki hani evlenmeden senden böyle bir şey, bir borç para istiyor ama kesinlikle olmaz yani. Artık sen onu unutman lazım. Hı hı. Tabii unutamam. Yani dile kolay, 7 yılımızı vermişiz.
0: Tabii ki kolay değil.
1: İşte sonra ailem bunu deyince hani imkansız, daha çok imkansızlaştı. Ben dedim ki gel kaçalım. Tabii her seferinde reddetti. Son zamanlarda işte telefonlarımı açmıyor, mesajlarıma bakmıyor. Ondan sonra bayağı bir sok yapıyor yani. Böyle hani kopmaya çalışıyor ama salaklık bende olduğu için anlayamıyorum. Öyle diyeyim. Ondan sonra hiç unutmuyorum Azim Bey, bir pazar günüydü, saat 8.35 geçen.
0: Sabah mı akşam mı?
1: Engellemiş beni. Akşam. Ha. Pazartesi yemek ayarlanmışım, hani onunla konuşacaklarım var. Ha. Hani gidelim işte, hani her şeye varım. Hani buralardan çıkıp gidelim, herkesi arkamızdan bırakalım. Ben de kendi kendime diyorum ki pazartesi yemeği çıkartayım. Hani bu konuşmayı yapayım onunla. Hı hı. Aradığımda telefonlarım engellenmişti. Ben de özel numaradan aradım. kız kardeşi çıktı. Kız kardeşi işte hoş beş havadan konuştuk. Dedim ki o şahıs nerede? Dedi ki halay çekiyor. Dedim ne halayı? Sonra bana dedi ki nişanlı birini araman ne kadar doğru olur? Dedim pardon ne nişanlısı? Dedi evet pazar günü işte o kişi nişanlanıyor dedi. Dilersen sana fotoğraflarını atarım. Ben de inanmadım hani gurur yaptım. Hani bizimki imkansız bir şey olduğu zaman hani o trip atıyor. Hani benim ona yaklaşmamı istiyor gibisinden düşündüm. Sonra 2-3 gün sonra bu sosyal medyanın bir platformundan gezerken gerçekten onun nişanlandığını gördüm. İsmimiz aynı o kızla. Nişanlanmış. Ben o an hatırlamıyorum gerisini. Bayılmışım. Hastaneye kaldırmışlar. Şu an uyuyamıyorum. Tabii uyku ilaçları, sakinleştirici o tür şeylerle ayaktayım.
0: Evet. Yeni mi bu olay?
1: Şu an evet 2 ay önce oldu.
0: Aa çok fazlaymış ya vallahi. Üzüldüm ya
1: evet,
0: vallahi çok.
1: 2 ay önce oldu. İşte hala ilaçlarla ayakta durmaya çalışıyorum. Hatta 2 saat sonra kontrolüm var. Tekrar doktora gideceğim. Ben yıllardır telefonum sessizde. Hiç hani sesi açık uyumam, yatmam. Şu an telefonumun bütün bildirimleri sonuna kadar açık. Olur da hani ararsa, ulaşamazsa, mesaj atarsa ulaşamazsa diye telefonun sesini kapatamıyorum. Şu an tekrar.
0: Ha, Fatma Hanım valla bizi darmadan ettiniz ya. Bu nedir Allah aşkına? Nasıl bir şey ya böyle valla? Çok güzel oldu.
1: İşte aslında ondan sonra her yerden engellemiş, ulaşamıyorum. Hani olur da bir gün ararsa diye bekliyorum. Aramayacağını da biliyorum.
0: Arasa da bence sizi hak etmiyor öyle söyleyelim yani.
1: Ya evet hak etmiyor ama benimki de biraz salaklık diyebilirim.
0: Estağfurullah yani ama artık yolunuza bence bakmanın zamanı gelmiş. Çünkü siz onun yapması gerekenleri yapmışsınız gördüğüm kadarıyla.
1: Evet,
0: yeme çıkarmalar, gel artık bu işi son verelim gidelim buralarda demeler. Bir erkeğin yapması gerekenleri siz yapmışsınız ama beyefendi kabul etmemiş.
1: Aynen beni başkasından tercih etti. Suyun kıymetini bilmeyene deniz verse ne anlama gelir?
0: Aynen öyle gerçekten öyle. Sizin gibilere de yağmurlu havada su yok öyle diyelim. Değil mi? Şans
1: ama
0: yok çünkü.
1: Benim hayallerim gitti. Polislik sınavım vardı. İşte psikolojik sorunlarım başladı diye o bitti. Kariyerim, hayallerim, hedeflerim. Yani büyük bir enkaz bıraktı. O enkazda ne kadar sağ kalabildiysem toparlanmaya çalışıyorum.
0: Fatma Hanım, ben hep de derim gerçekten hayat güzel, güzel olmayan her şeye rağmen diye bir şekilde devam etmeniz gerekiyor. Maalesef böyledir hayat. Ve bilmiyorum tesadüflere inanır mısınız ama inanın bilerek seçmedim. Siz yayına bağlandığınızda şu an arkada çalan şarkı belki siz şu an duymuyorsunuz ama tam da sizin durumu anlatıyor biliyor musunuz? Yani o yüzden...
1: Ya ben burada izleyicilere söylemek istiyorum. Hani belki seviyorlar, belki sevmiyorlar. Kadın erkek hiç fark etmiyor. Sevecekseniz yüzüne söyleyin. Seviyorum. Sevmeyecekseniz de arkasından aldatmayın.
0: Aynen. Dürüst olun, çünkü mert olun yani.
1: Bırakılan enkaz kolay kolay toplanmıyor. Hani evet. Bir de derler ya. Gidene mi zor kalan ama. Her zaman kalana zor. Anılar, hikayeler, gezdiği yer, dolaştığı yer. Yemin ediyorum ben Doğu West'e çıkan bir kız değildim. Şu an hemen hemen her gün Doğu West'e olur da karşılaşırsak. Takıldığı yerlere gidiyorum. Hani bizim oturduğumuz yerlere gidiyorum. Olur da olsa hani görürüm. Belki bir umut ama o umut yok işte. Çok kötü bir şey.
0: Çok kötü tabii ki. Ama dediğim gibi... Sizin bir an önce kendinizi toparlamanız ve hayat devam ediyor deyip devam etmeniz gerekiyor. Çünkü o tercihini yapmış artık. Bir daha geri dönüş olur mu sanmıyorum. Ki olması da istenmez. Çünkü sonuçta belki de temiz saf duygularla bir kişi daha var. O da sizin isminizi taşıyormuş. Bu sefer de o darmadağın olacak işte maalesef. Değil mi?
1: Evet, o yüzden zaten o kişinin ismini vermek istemedim. Olur ki hani zaten onun haberi yok.
0: Aynen, boş verin. İşte
1: 7 yılımızı çöpe attı. Başkasını tercih etti birine.
0: Zor bir durum ama ben eminim ki bir zaman gelecek şey diyeceksiniz. Ya iyi ki olmamış, boş ver diyeceksiniz. O günü bekleyin.
1: Ya ailem zaten hepsi ondan yana. Ailem diyor ki biz geleceğini görüyorduk. Bak senin mesleğin gitti, hayallerin gitti. Biz böyle olacağını biliyorduk ama sen bizi dinlemedin. Hani bilmiyorum, ben anlam çıkart. Aileme sinirliyim, ona ayrı sinirliyim.
0: Bence hani en çok bile... kendinize sinirlenin. Niye biliyor musunuz? Çünkü hala niye ben... onu arıyorum, soruyorum, merak evet. ediyorum diye kendinize kızın yani bence.
1: Doğru.
0: Bence.
1: Doğru. Ya, abisi bile beni aradı, dedi ki sen o şahsın yalanlarına mı inandın?
0: Ya işte.
1: Ben abisine kızdım, dedim ki hayır, böyle bir konuşma yapamazsın onun hakkında. Dedi ki gerçekten bak, bir abi tavsiyesi, dedi ki yani yol yakınken ondan vazgeç, o çok yalancı dedi, ben inanmamıştım. Gerçekten de öyleymiş. Bir de bana diyordu ki evlenirsem düğünüme gelir misin? Ben de esprisini zannediyordum.
0: Yuh artık yani.
1: Ben diyordum ki gelirim, niye gelmiyor falan. Ama hani şaka mağabında biliyordum.
0: Siz dua edin meğerse... üzerinize kredi mredi çekmemiş. Valla yaparmış
1: ama
0: ya.
1: Ama 40 bine yakın bir para istedi benden. O zaman tabii hesabında olduğunu biliyordu. Hani ailemin okuma parasıydı, bana ayırdı.
0: Onu da alacak yani.
1: Zaten para vermedikten sonra böyle soğuk yapmaya başladı. Sonra bitti işte.
0: Valla ne diyelim, geçmiş olsun ama acıklı bir hikaye. Tam böyle dizilerde görmemiz gereken bir hikaye olmuş.
1: Evet.

0: Kavuk yapmaya başladı.
1: Hı hı.
0: Sonra bitti işte.
1: Vallahi ne diyelim, geçmiş olsun ama acıklı bir hikaye. Tam böyle dizilerde görmemiz gereken bir hikaye olmuş.
0: Evet.
1: Buyurun.
0: Toparlanırsan dedi, toparlanırsın. Bu gidişle çalışacağım. Işte.
1: Tamam, o zaman bize ara sıra rapor verin, olur mu? Son durumunuzla ilgili ve her geçen gün iyi olduğunuzu görmek istiyoruz.
0: Elimden gelin.
1: Tamam. Şimdi size bir şarkı göndereceğiz. Ağlamayın ama şarkıda baya baya ağlayın ama son ağlamanız olsun. Tamam mı?
0: İnşallah. Tamam.
1: Tamam. Rica ederim. Rica ederiz. Son kez bir ağlayın.

0: Şimdi size bir şarkı göndereceğiz. Ağlamayın ama şarkıda baya baya ağlayın ama son ağlamanız olsun, tamam mı?
1: İnşallah. Tamam.
0: Tamam. Son rica ederiz. Son kez bir ağlayın. Suat Tayfur tüm dostları için istediği Sevinecek'ten Özülmedim Ki ismini vermek isteyen dinleyicimize de geliyor. Hüngür hüngür ağlayın. Bak. Hüngür hüngür ağlayın. Son ağlama. Son ağlama.

Evet, radyomuzun ablası terzilerle ilgili konuşmuyor. O da diyor ki yarın söyleyeceğim diyor. Allah Allah, niye yarın söylüyor? Herkes yarın terzilerle ilgili konuşmayı seçiyor yani. Oktay abi de diyor yarın. Radyomuzun ablası da yarın diyor. Diyor ki bir tane terzi beni yaktı diyor. Ben ona beddua etmeyeceğim ama Allah'ından busum öyle bir şey dedi. Valla tam aklımda kalmadı. Çünkü sesini yayına vermek istemiyor. Yani bayağı kızmış terzilere. Yarın herhalde terziler terzilerin işi zor. Yarın bayağı gümbür gümbür bir terzi şey olacak yani, öyle söyleyeyim size. Herkes yarını bekliyor yani. Terzilerle ilgili bakalım ne olacak. Bir de şöyle bir şey var. Bakalım. Latif Zengel bizi aradı. Latif Zengel bizden bir şarkı istedi. Suat Tayfur'a, Ömer Cihan Aklı'ya ve Özcan Kandemir için, bir de Emre Tekdemir için şarkı birazdan gelecek efendim. Ondan sonra Volkan Bey bizi aradı. Volkan Erdoğdu. Mirperver'den güzel bir şarkı Özcan Kandemir için armağan ediyor. Şarkı birazdan gelecek diye söylemiş olalım. Onun dışında gelelim birazdan Elif Hanım'ın mesajını okuyacağız. Radyomuzun ablasının mesajını okuyacağız. Bayağı mesaj okuyacağız. Çünkü radyomuzun ablasının mesajının yarısı kaldı yayına. Ama öncesinde geldiğimde onu da okuyacağız. Ama öncesinde ne yapıyoruz? Dinliyoruz. Hiray Zerdüş dinliyoruz. Hiray Zerdüş dinledikten sonra devam edeceğiz. Ama ile ilgili dramatik hikayesiyle ilgili yorumlar sizin de bu konuda bir mesajınız. Onu da bekleriz diye söylemiş olalım. Evet, bizlere ulaşmak isteyenler 0472 312 30.07'den ulaşabilir diyelim. Şimdi bir ezer düşünüyoruz. Aa yok, pardon, bir hata var. Özür dilerim. Şöyle, siz bu şarkıyı dinleyin o zaman. Biz bir gelelim çünkü hata var galiba şarkıda. Mirperver girmesi, Çozo Helesi için geliyor.

İsmini vermek istemeyen dinleyicimiz için gerçekten herkes mesaj gönderiyor. Düşünün, adamlar cezaevinden biri aramış, zahmet etmişler. Diyor ki ya lütfen o dinleyicinize söyleyin. Valla çok üzüldük diyor. Buradan biz ağlamamak için elimizden geleni yaptık diyor. Düşün, bir erkek bunu diyorsa valla durum zor yani. Erkekler kolay kolay ağlamazlar. Düşünür yani. Efendim, herkes o dinleyicimize çok güzel dileklerde bulunuyor. Diyor ki yüzündeki gülüşler soğumasın. Güneşli günler, güzel günler onu bekliyordur. Özellikle Volkan Bey ve Suat Bey bunları söylüyor. Allah bir kapıyı kapatır, bir güzel kapıyı açar diyor, mutlaka diyor. O yüzden üzülmesin diyor dinleyiciniz. Daha güzel günler onu bekliyordur. Ve sıradaki tüm güzel şarkılar da ona gelsin demişler. Dinleyicimize söyleyelim. Merhabalar Mazlum Bey, Nuriye ben demiş. Nuriye Hanım merhabalar, yarın... İshak Paşa Sarayı'nda el sanatları sergimiz var. Tüm Doğu Beyazıt halkını bekliyoruz. Sizi de bekleriz. Gelirseniz diyor, seviniriz diyor. Nuriye Hanım, inşallah söz vermem ama ben buradan tüm dinleyicilerimize duyurusunu yapacağım. Siz bana bilgileri gönderin. Ben Instagram'da da paylaşacağım. Kadınların emek verdiği o güzel şeyleri paylaşacağız. Merak etmeyin. Elif Hanım diyor ki, Mazlum Bey bakayım. Evet, Elif Hanım şarkısını çok beğenmiş. Onu da okuyalım. Teşekkür ediyoruz. evet, abi benim mesajım niye okunmuyor? Sabahtan beri bekliyoruz demişler. Kim demiş bakayım? Dilan Hanım, sizin mesajınız niye okunmamış? Bir bakayım. Aa, pardon. Yukarıda kalmış ya. Çok özür dilerim valla. Günaydın Radyo Doğu Beyazıt. Canım dayım İlhan Keskin. Evet, küçük oğulları Efe Keskin, Eymen Keskin, Ensar Keskin, onlara çalacağınız ilk güzel şarkı gelsin diyor. Onlara armağan ediyorum demiş ve tabii ki de diyor sevgili eşi Gülten Keskin'i de unutmuyoruz diyor. Ona da şarkıyı armağan ediyoruz demiş. Dilan Hanım, şarkıyı gönderelim. Çok da güzel şarkıya denk geldi. Onu da söyleyelim. Evet, ismini vermek istemeyen bir dinleyicimiz diyor ki, arkadaşın Allah yardımcısı olsun. Çok üzüldüm. Kimsenin ahı kimseye de kalmaz demiş dinleyicimiz. Evet, teşekkür ediyoruz dinleyicimize. İsmini vermek istemeyen bir dinleyicimiz böyle demiş. Evet, Dilan Hanım'a, az önce ismini verdiği Keskin ailesine ve bizi dinleyen, sıradaki şarkıyı bekleyen herkese ama herkese bu şarkıyı gönderelim. Bu arada radyomuzun ablası diyor ki, oğlum diyor, kendine çok dikkat et, ben gezmeye çıkıyorum, haberin olsun diyor. Radyomuzun ablası radyoyu terk etti an itibariyle. Evet, bu ismini vermek istemeyen dinleyicimiz, size çok güzel mesajlar gelmeye devam ediyor. Tek tek okumaya, paylaşmaya devam edeceğim. Ama siz de bize ara sıra rapor verin durumunuzla ilgili. Hatta yayına da katılın, bize bilgi verin, olur mu? Bu şarkı size de gelsin. Derdin ne, Piro?

kızlar üstüne düşer dersin. Çeyizli kızları en onurlu dilekleri tutar. Piro suskun, Piro durgun, huzur, yorgun, yolun açık olsun dersin.

Evet, çok mesaj ihmal ettim. Hemen hızlı bir şekilde okumam lazım. Gerçekten çok fazla mesaj var ve saatler 11 onu gösterirken hızlı bir şekilde okumam lazım. Efendim, Ramazan Erdoğdu bize ulaşmış ve Erşan Akkahraman için bir şarkı istemiş. Dino'dan bu şarkıyı gönderelim kendilerine. Emin Bey selamünaleyküm demiş. Aleyküm selam, günaydın, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Hani Baba Ağrı ve Iğdır servislerinden bizi dinliyorlarmış. Tüm yolcularına ve Kaptan İlhan Bey'e Orhan Örmez'den şarkı istemişler. Birazdan geliyor diyelim. Zilan Hanım aramızda, diyor ki geçmiş bayramınız kutlu olsun diyor ve ne habersiniz Mazlum Bey demiş. Vallahi iyiyiz, umarım sizler de iyisinizdir Zilan Hanım. Sizin de geçmiş bayramınızı kutluyoruz ailenizle birlikte. Dilan Hanım diyor ki ben buradayım Mazlum Bey diyor. İnternetim sık sık kopuyor demiş. Peki o zaman mesajınızı okuyalım. Ben Dinan, iyi yayınlar demiş. Nasılsınız diye sormuş. İyiyiz, umarım siz de iyisinizdir. Rica etsem Doğu Beyazı Kapalı Cezaevinde bulunan abim Erşan Akkahraman için ve koğuş arkadaşlar için diyor Mabel Matiz'den bir şarkı istemiş ama maalesef ki o şarkı

mesajınızı okuyalım. Ben Dinan, iyi yayınlar demiş. Nasılsınız diye sormuş. İyiyiz, umarım siz de iyisinizdir. Rica etsem Doğu Beyazı Kapalı Cezaevinde bulunan abim Erşan Akkahraman için ve koğuş arkadaşlar için diyor. Mabel Matiz'den bir şarkı istemiş ama maalesef ki o şarkı iyi dilekler. Herkes güzel şeyler yazıyor. Selamun aleyküm kardeşim, nasılsınız? Devrim Çelik'ten demiş. Yanarım parçasını istiyorum demiş. Çimen Kasap'tan. Mehmet Salih için ve sizler için diyor Zafer Konyar. Zafer Bey, vallahi az önce maalesef Devrim Çelik çaldık. Siz başka bir şarkı isteyin, olur mu? Özellikle güzel bir şarkı bekliyoruz sizlerden. Çünkü Devrim Çelik maalesef çaldık. Mehmet Salih Konyar ve Zafer Konyar'a da selamlar olsun. Çimen Kasaba selamlar.

güzel bir Mirperver dinliyoruz. Mirperver'den sonra buradayız. Mirperver'in Felek şarkısını çalmamız gerekiyor ama hata var, onu düzeltmem lazım. Şimdi şöyle, sonra Sertaç Tıldan'dan da çok güzel bir şarkı gelecek, onu da söylemeye de kulak kabartabilirsiniz. Oldukça anlamlı bir şarkı. Şimdi Aydın Bey'e gönderelim en başta, daha sonrasında bizlere kulak veren tüm herkese

Aktaş Tılda'dan da çok güzel bir şarkı gelecek. Onu da söylediğini de kulak kabartabilirsiniz. Oldukça anlamlı bir şarkı. Şimdi Aydın Bey'e gönderelim en başta. Daha sonrasında bizlere kulak veren tüm herkese geldiğimizde umarım güzel bir şarkı çalacağız Melih Perver'den. Sonrasında

Şimdi Aydın Bey'e gönderelim en başta. Daha sonrasında bizlere kulak veren tüm herkes geldiğimizde umarım güzel bir şarkı çalacağız Mirperver'den. Sonrasında

Efendim var Aydın Timur'dan var Aydın Timur'dan özür dilerim olmuyor yani o yüzden olmuyor yani o yüzden istemem böyle sıra bakmayın hani istemem böyle okunacak derken çalınacak ama bir şarkıda bir hata var ne yapsam çalmıyor o yüzden böyle bir hata var özür diliyoruz sizden Felek şarkısını çalamıyoruz fakat ne yapıyoruz size daha hareketli güzel bir şarkıyı gönderelim çünkü maalesef şarkıda bir hata var ne yapsam olmuyor Necla ablamız burada Necla ablamız oğlum diyor ben başıma geldi diyor ben terziye bir elbise bıraktım 3 gün sonra gelin alın dediler ya diyor bir de düğünümüz var diyor şimdi düğünde biz hani düğünü beklerken diyor gittim 3 gün doldu diyor. Gittim terzi. Yok abla daha olmamış. Yarın diyorum. Yarın düğün var ama. Ya valla işte olmamış. Şöyle gelip böyle falan diyor. Gittim düğün günü bile daha yapmamıştı diyor. Terzilerle ilgili sıkıntılar var maalesef. O yüzden hani sabah Oktay abi de buradayken konuşmuştuk. Terzi konusunda insanların kanayan bir yarası var. Zor yani. Gerçekten böyle olmaz demek lazım. Ama işte ne yaparsınız? Bir yaptırımı da yok. Adam istediğini yapıyor yani. Kimse de bir şey demiyor. Mesela terzilerin bu konuda kendi aralarında böyle adamları cezalandırması gerekiyor. Nasıl yapacak onu da bilmiyorum ama bir şey yapacak yani. Evet yarın terzilerle ilgili konuşacağız bakalım. Telefonla Oktay abi yayını alacağız. Evet Aydın Timur'a bu şarkıyı gönderiyoruz. Maalesef diğerini çalamadık kusura bakmasın.

devam edelim şöyle hızlı bir şekilde. Artık veda zamanımız da yaklaşıyor bu arada sevgili dinleyiciler. Zafer Bey maalesef o şarkıyı da bulamadı ya. Adam bir kere şarkı istedi, onu da bulamadık. Özlem Özdil'den Yaralar Beni şarkısını istemişsiniz. Size ve radyo dinleyicilerine gelsin demişsiniz ama maalesef o şarkı da bizde listede bulunmuyormuş şansınıza. Ama size sizi boş göndermeyeceğiz. Bu şarkı size de gelsin. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim demiş. İsmini vermek istemeyen hikayesini bize anlatan dinleyicimiz. Ondan sonra Semra Hanım diyor ki bir bayan olarak çok üzüldüm demiş dinleyicimizin durumuna ama kızlara sesleniyorum diyor. O kadar saf olmayın diyor. Aşk gözlerini kör ediyor demiş. Gerçeği göremiyorlar demiş Sevda Hanım. Giden yıllarına oluyor demiş. Olan yıllarına oluyor diyor. Üzüldüm artık diyor. İyi bir insan karşısına çıksa bile güvenemeyecek diyor. Bak o çok doğru, biliyor musunuz? Gerçekten öyle. Yani artık herkese şüpheyle bakacak dinleyici. Maalesef ki çok doğru söylemişsiniz. Evet, kendisine erkekler de diyor. Bu arada erkeklere de sesleniyorum. Mert olun, dürüst olun. Yazık, günah diyor. Karşınızdaki de bir insan diyor. Çok doğru söylüyorsunuz ama maalesef işte insanlar böyle. Ne yazık ki. Ne diyelim? Ne diyelim valla, diyecek bir şey ben bulamıyorum. Çok zor böyle insanlarla uğraşmak falan ama yapacak bir şey var mı? Yani evet, dediğiniz gibi işte artık güvenemeyecek yani. Artık bu saatten sonra güvenemeyecek. Böyle de bir tarafı var işte bu durumun. Acı ama gerçek. Mesela artık hepimizde var değil mi? Mesela gerçekten size iyi niyetle yaklaşan bir insan şüphe duyuyorsunuz veya sizi arayan biri olsa bile şey yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki acaba bu dolandırıcı mı, sahtekar mı? Maalesef insanoğlu bu hale getirdi bizi. Yani insan kendi, zaten insan kendisi böyle böyle yaptı. Yani kimse başkası yapmadı. Uzaydan kimse gelmedi. Canavarlar falan gelmedi yani. Maalesef ki. Evet, Zafer Bey diyor ki canını sağ olsun kardeşimin diyor. Eyvallah, teşekkür ederiz. Bu şarkı özellikle size gelsin. Ve Özgül Hanım, Sertaç Dıldağ sizler için çalıyor.

Ya o değildi Hasan Bey, çok güzel bir şey söylemiş ya Hasan Cin, diyor ki bence o arkadaşa geçmiş olmasın, onu kaybeden o giden arkadaşa diyor geçmiş olsun diyor. Valla çok doğru ya. Evet, şöyle diyor ki selam kolay gelsin demiş. Bence evet, arkadaşa geçmiş olmasın, o kaybedene geçmiş olsun diyor. Güzel güzel, bunu beğendim işte. Evet, şimdi güzel bir şarkı daha dinleyeceğiz. Rojda Hanım aramızda. Rojda Hanım, maalesef ki şöyle bir durum var. Siz dün diyor ki abi diyor benim şarkımı bulamadın diyor. Bugün bu şarkı istiyorum. Devrim Çelik'ten Zulüm Kokar Kentimiz şarkısını istemiş. Ya şöyle bir şey var. Maalesef ki Sevda Hanım ve Sema Hanım yıllardır bu şarkıyı arıyorlar. Bizde bulunamıyor ve üzgünüm. Sizin istediğiniz bu şarkı bizde yok Rojda Hanım. Sizin şansınız hiç yok. Bak, bu şarkı da yok yani. Böyle şey olur mu ya? Maalesef ki. Dilerseniz şarkınızı değiştirin. Rojda Hanım, size güzel bir şarkı çalalım. Öyle gidelim yani. Bir türlü size şarkı çalamadık ya. İçimizde kaldı yani. Peki. O zaman güzel bir şarkı dinleyelim. Hemen sonrasında buradayız. Bir yere kaybolmayın. Sonra devam edeceğiz. Saatlerimiz 36'yı gösteriyor. 11.36 ve Rojda Hanım şarkısını değiştirirse çalarız. Nuriye Hanım da tekrar teşekkür ediyoruz. Bilgi göndermiş, görsel göndermiş. Birazdan Instagram'da da paylaşacağız. Yarın İshak Paşa Sarayı'nda el emekleriyle hazırlanan bir sergi var. Herkes katılsın lütfen.

Efendim Ergün'ün mutfağından yazmışlar. Şöyle bakalım. Hemen nerede demişler? Doğu Bayezid Ergül'ün Ergül'ün mutfağından selamlar demişler. Selamlar. Severek dinliyoruz demişler ve bizim için diyor Bruce Kazat'tan Havazi şarkısını çalar mısınız demişler ama maalesef o şarkıyı bulamadım ya. Bugün neden çoğu şarkıyı bulamıyorum ben de anlamadım ama şarkı yok yani listede. Dilerseniz sizden başka bir şarkı alalım olur mu? Başka bir şarkı söyleyin, son şarkıyı onu çalalım, öyle bitirelim yayını. Son şarkı sizden gelsin eğer istiyorsanız. Evet, Zafer Bey diyor ki üzüldüm o kardeşimize diyor. O kadar kardeşimiz adına diyor üzüldüm. Sonuçta bizim de diyor kardeşimiz var, kızımız var. Ne olursa olsun ilk önce insan olmak lazım demiş. Gerçekten çok doğru söylüyor. Onun ahını, bedduası hiçbir zaman üstünde kalmaz demiş. Görüyoruz işte diyor. Kız bedduasını alanlar iki yakası bir araya gelmiyor diyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani işte herkes sizin gibi düşünceli değil. Maalesef kendini bilmez insanlar da var aramızda. Yaşayanlar, çürük insanlar var yani işte. Bitmiyor. Asla bitmeyecek de yani. Dünya var oldukça hep böyle devam edecek maalesef. YouTube'dan açabilirsiniz diyor. Aa, hiç aklımıza gelmemiş diyor. YouTube nedir ya anlamadım. YouTube nasıl bir şey? Şaka bir yana YouTube'da çalamıyoruz. Yasak yani. Hani çünkü radyo olduğumuz için mesela bizde olmayan şarkı çalarsak telif ödememiz gerekiyor. Dolayısıyla siz derseniz ki ben telif hakkını öderim. Şarkının ne kadarsa kardeşim parasını öderim derseniz çalarız. Ama diğer türlü olmuyor maalesef ki ya.

Efendim Ergül'ün mutfağından bize ulaşan dinleyicimiz ne yaptı, ne etti? Şarkısını çaldırdı valla, helal olsun. Ama başka şarkı tabii. Ama güzel şarkı da denk geldi, güzel oldu. Şimdi onu dinleyeceğiz. Son şarkımız birazdan geliyor. Son şarkıya ortak olmak isteyen varsa gelsinler diye söyleyelim. Evet, bugün acıklı bir şarkı.

güzel oldu. Şimdi onu dinleyeceğiz. Son şarkımız birazdan geliyor. Son şarkıya ortak olmak isteyen varsa gelsinler diye söyleyelim. Evet, bugün acıklı bir şarkı. Hemen sonrasında buradayız. Bruce Kasat Doğu Beyazıtlı değil mi? Ben öyle biliyorum. Bruce Kasat Doğu Beyazıtlı mıydı? Bilen varsa yazsın.

ve sona geliyoruz. Dilek Hanım hikayeyi kaçırmış. Adeta bir dizinin bölümünü kaçırmışçasına üzülmüş. Yok mu ya diyor bunun tekrarı ya diyor. Ya da tekrar katılsın diyor. Tekrar anlatsın diyor. Yok ya tekrar anlatıp kahrolmasın yani. Kolay değil o durumu yaşamak ve tekrar tekrar anlatmak. Ama ara sıra rapor verecekmiş bize. Öyle anlaştık. Geldiğinde sorarız bir özet geçer ama ben size kısaca özet geçeyim. O da bizim eski dinleyicimiz olmanız hatırına. Efendim kendisi 7 yıllık bir sevgi sonrasında uğradığı ihaneti anlattı. Kendisi 7 yıldır birini seviyormuş. O da seviyormuş diye biliyormuş ama öyle değilmiş. Mışmış diye. Ondan sonra hatta adam en son gitmeden önce bir darbe daha vurmak istemiş. 40 bin lira da parası varmış. Ona göz dikmiş. Ama vermemiş Allah'tan. Onu kazanmış. Aşkta kaybeden parada kazanırmış. Neyse şaka bir yana hani şaka yapıyorum da diğer dinleyicimiz de gülsün diye. Yoksa komik değil gerçekten ama şu an psikolojik sorunlar yaşıyor ve maalesef her geçen gün aldığı ilaçların dozunun arttırılması gerekiyormuş diye doktor öyle demiş. Adam gitmiş aynı isimle birini bulup nişan yapmış. İnanılmaz yani. Ya o kadar da olur mu ya? Gidip aynı isimle birini bulup nişan yapıyor. Yani çok kötü bir insanmış gerçekten. Şey yapalım mı? Dur dinleyicimize çok güzel bir şarkı göndereceğim birazdan. Bu şarkıdan sonra gelecek. Eğer şey yapabilirsem, yetiştirebilirsem çok güzel bir şarkı gelecek. Sadece o dinleyicimize gelsin ama olur mu? Yani Dilek Hanım kısacası öyle maalesef kötü bir şey. Yani çok acıklı bir durum. Ben biraz özet geçtim ama çok oldu mu bilemedim. Benden de bu kadar özet oluyor. Ergül'ün mutfağından kucak dolusu selamlar demişler. Selamlar sevgiler. Maalesef Dilek Hanım tekrarımız da yok, programımızın tekrarı yok. Hayatta hayatın nasıl tekrarı yoksa bizim de programı öyle bir tekrarı yok. Eskişehir'den Ayşe Hanım bize ulaşmış. Barış Karagün ve Muratcan Abbasoğlu için sıradaki şarkıları göndermiş, onlara selamlarını iletiyor. Biz de buradan dile getirmiş olalım. Son kez bakıyorum mesajlarımız var mı yok mu diye. Ama bu arada o dinleyicimiz burada değil mi? Yayına bağlanan dinleyicimiz burada mısınız? Size çok güzel bir şarkı göndereceğim bak. Eğer buradaysanız boşa göndermeyelim. Bakalım Dilek Hanım ne yazmış onu da okuyalım. O ara dinleyicimiz buradaysa yazsın. Bunu yaşayan bayan mı erkek mi? Tabii ki de erkek değil. Ha bayan anladım diyor. Allah razı olsun çok merak ediyordum vallahi ya diyor. takmasın diyor. Evet Dilek Hanım'dan tek bir kelime geliyor. Takmasın. Başka bir şey yok. takmasın diyor. Peki takmasın. Evet galiba o dinleyicimiz burada değilmiş. Herhalde ağlama krizlerine girdi ve yayını terk etti. Olsaydı çok güzel bir şarkı gönderecektim ona. Tam onu durumunu unutuyor. Çok kötüymüşsün. Şarkının ismi de böyle. Peki benden bu kadar. Yarın İshak Paşa Sarayı'nda kadınlar el sanatlarıyla yaptıkları harika ürünleri sergileyecekmiş. İshak Paşa Sarayı'nda herkesi bekliyoruz. Yarın görüşürüz.

Kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Dolbayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Dolbayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: Hani bensiz bir hiçtin, bir hiçtin, bir hiçtin.
1: İnanmıyorum. Radyo Doğubayası.

Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
1: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.

Radyo Doğubayazıt. Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.

Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.

hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayezid size yeter.

Reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
1: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.

0: arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı, hayatım karardı.
1: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, aklama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın.
2: Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
3: Çok affedersiniz Seyfo dayı. Bir şeyiniz yok ya.
4: Geçiş önceliğimiz var. Kavşakta yaya adımını attığı anda öncelik yayanın.
5: Yer geçidi olmasa da kavşakta öncelik hep yayanındır.
4: Bunu unutma.
6: Yavaş git. Yürü kızım. Daha yavaş.
3: Seyfo dayı, neden yanındasın?
4: Şunu unutma. Öncelik yayanın.
5: Öncelik hayatın.
6: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.

Bana bir haller oldu, bilemezsin. Kitaplarımı okullara dağıttım. Dolma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyorum. İçimdeki üzüm denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu, bilemezsin. Adını kalbimin en dibine yazdım.

Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.

Haydi çık gel tut ellerimden. Fıratım asilinde kaybolmasın sevdamız. Toprak olsun. Ateşte közlenen renk körü bakışlar, bire kırk veren umutlar yeşersin. Siyaha bürünmüş beyazın göz uçlarında, tut ellerimden, bırakma ne olur. Güneş toplayalım yarınlar için. Güneş toplayalım.

Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayezid size yeter.

0: 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 13 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Şu güzel memleketin enfes nimetlerine bak maşallah. Mis gibi etler, köfteler.
1: Yeme.
0: Kuru fasulyeler, pilavlar.
1: Sakın.
0: Şifa niyetine çorbalar.
1: Yeme.
0: Sağında yumurtalar.
1: Yasak.
0: Nar gibi kızarmış tavuklar.
1: Yeme.
0: Derya kuzusu balıklar.
1: Sakın.
0: Envai çeşit peynirler.
1: Yeme.
0: Çıtır çıtır ekmekler.
1: Yasak.
0: Taze sebzeler, meyveler.
1: Yeme.
0: Onu yeme, bunu yeme. Biz ne yiyeceğiz kardeşim?
2: Gönlünüz değil ama kararındayım. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden lezzetli.
3: Türkiye Cumhuriyeti

Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel. İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.

0: numaranızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
1: Bir saniye lütfen. 14. 14.
0: 15 11. 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
3: Emniyet müdürlüğünden arıyorum hesabı.
2: Şifre 14 15 11.
4: 14 15 11.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
5: Şifre 14 15 11.
0: Teşekkür ederim Eda Hanım.
6: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: Aklıma yar gelir, feleğim şaşar. Öyle bir hasret ki içimden taşar. Bu gönül en fazla üç gece yaşar. Ecele bırakma, kimseye bırakma. Sen al canımı, sen al canımı.
1: Radyo Doğubayazıt.

Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.